0: tık daha kan, ho ho baran, haiz fıda, bu ne yaran, ve kucaran, ta ve haran, daha kabaran.
1: رادیو خاک 99.1